0: Ou bien laissez ma part à jazz.
1: Erete chuchu maskatela, uyababona nawe banyenima. Chuchu maskatela, uyababona nawe banyenima. Erete chuchu maskatela, uyababona nawe.

Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, evet. Kaysa, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı,